Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kartop oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli, hayat işte.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, endi xabarlar anlayışlar. Bulunduğu Türkiye rayon uyanıkları, şunakla dünya vaziyetliği münasebetlik emeğin uçurlarını sıra bilen ortaklaşımız. Bunun dağda ödüktüğünü haberlerimizden tavsiyle mezmurları da olsun. Cumhur Reis Erdoğan Bişkek'te Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev bilen görüşüp, iki devlet münasebeti ve rayonluk tınışlık masallarını müzakere kıldı. Taşişler Ministeri Hakan Fidan ve Devlet Müdafiye Ministeri Yaşar Güler, Cumhuriyet Erdoğan'ın Bişkek ziyareti gemura buluş için yolga çıktı. Türkiye, Erle basketbol komandası İslandiya'nı mağlup kılıp, 2027 yıllık dünya longısı hatış bileti gelişken tüncü komanda buldu. Nepal bilen Ixtay şikrasıdaki kelkün hafızıda kazak ilgallarının sani mündün erişip kettim. Şimali Kıbrıs'ta yukap ketken 20 kişinin izleş hizmetteki Türkiye Deniz Armiyası'nın zamanı kutluluş parakutları ve maşına adımlarına katlaştırılmakta. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Dolu Başlıkları yığını Kırgızistan'da başlandı. Radyo anlıkçı aziz dostlar, emredektanlar bugünkü haberlerimizden tavsiyeli mezmalarda basın. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Dolu Başlıkları yığını Kırgızistan'da başlandı. Azad Devlet Rehberli Teşkilatı'nın 25. yıllık terakiyatını bağlaydı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın 26. nöbetlik başlıkla yığını Beşkek'te başlandı. Yığını Prezident Sadır Japarov eçbirip, teşkilatın dünya nüfusunun 40%'ını köpüreki vekilde kıladığan yarışarı karakterlik aktörge aylanğanlığını tekildi. Yığınca Rusya Prezidenti Putin, Xitay Devlet Reisi Xi Jinping ve başka rehberler katlaştı. Ahırda Beşkek hitatnamesi imzalandı. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan'ın yığının kinetilgen kısmı katlaşıdı. Türkiye, 2012 yılında bu yan teşkilatının diyalog şeriki hesaplandı. Cumhuriyet Erdoğan, Bişkek'te Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev bilen görüşüp, iki devlet münasebeti ve rayonluk tınçlık masallarını müzakere kıldı. Erdoğan, Bişkek'teki ziyareti dairesi de Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev bilen ayrım görüştü. Söhbette Türkiye, Azerbaycan münasebetleri, rayonluk ve yarışarı karakterlik özgürlükle müzakere kılındı. Cumhuriyet Erdoğan Türkiye'nin Azerbaycan bilen Ermeniya otursuzluğu tınışlık masabısını her daim kullaydığını, bu tınışlıkın rayonu için ayrıca zor ahmetke ege ekenliğini tekledi. Amerika, Irak'tan devlet kavisliği kişilerin kollaşı için 800 milyon dolar kımmetki tüküçer ve her bir sükunlarının satışını destekledi. Amerika Taşkışlar Ministerliği Irak'a 44-800 milyon dolarla her bir sükunlarının satıp birleşini makuladı. Mezkur yardım planı tüküçerle otomatlı ve raket sistemlerini özçe alıdı. Cumhuriyet Erdoğan Bişkek'teki Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınında dünya rehberleri bilen birlikte hatırı geçişti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan Bişkek'te etkizli vatkan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı devlet başlıkları yığınında en önemli aile sürüde tartış murasımı katlaştı. Erdoğan yığın meydanında Kırgızistan Prezidenti Sadır Japarov tarafından karşı alındı. Cumhuriyet Erdoğan sürü tartış yarayanında yığın katlaşkan başka devlet rehberleri bilen samimi sohbetlerde buldu. O, bunundan ilgili Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev bilen ayrım görüşge ayrı. Taşkışlı Ministeri Hakan Fidan ve Devlet Müdafiye Ministeri Yaşar Güler, Cumhuriyet Erdoğan'ın Bişkek ziyaretine mürabuluş için yola çıktı. Türkiye Taşkışlı

ئۆلۈپ كەتكەن، كېمىدىكى يوقاپ كەتكەن 20 كىشىنى ئىزدەش خىزمىتى جىددىي داۋاملاشماقتا. تۈركىيە دېڭىز ئارمىيەسىنىڭ زامانىۋى قۇتقۇزۇش پاراخوتى 514 متىر چوڭقۇرلۇقى چۈشۈپ كەتكەن كېمە خارابىلىكىگە سۇۋاستى ماشىنا ئادىمىنى ئەۋەتىشنى پىلانلىماقتا. ھازىرغىچە كېمىدىكى 241 كىشى قۇتقۇزۇۋېلىندى، 8 كىشىنىڭ جەسىتى تېپىلدى. ئاپەتكە ئۇچرىغان فلوجېت ناملىق كېمە گرېنادىن مەرسىنگە قاراپ يولغا چىققان ئىدى. Türkiye, Pakistan ve Saudi Arabistan Mekke Murabiya İttifakı Katibat Başkarımızı kuruşunu kütüştü. Türkiye Taşkışlar Ministeri Hakan Fidan İstanbul'da tüküzülgen yığında Mekke Murabiya İttifakı'nın tüncü kurulmalı kararlarının resmi çıkarılgallıkını ve Türkiye, Pakistan hem de Saudi Arabistan'ın İttifak dairesi de bir Katibat Başkarımızı kuruş meselesi de bir deklik kasıl kılgallıkını cekalıdı. Fidan düşen mükünü Ami Ortaklı Storbiti ne sosyal seyipsi de ilan kılgan bayanatıda Stratejik Siyasi ve Mudafiye Komitinin tuncu yığını doğrusu da mudafıda. Bugün Pakistanlık ve Saudi Arabistanlık karındaşlarımız ile birlikte İstanbul'da ötküzgen yığınımızda Mekke Mudafiye İttifakı'nın tuncu kurulmalı kararlarını resmi makulladık. Tövbe koşkan bağırlık dairlerine rahmet ediniz. Rayınımız için yeni bir katım hayırlık olsun.

0: Kınanlar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programması.
1: Türkiye Erler Basketbol Komandası İslandiya'nı mağlup kılıp, 2027 yıllık dünya longusu katınış birlik erişken tüncü komanda boldu. Türkiye Devletlik Erler Basketbol Komandası dünya longusu tallaş musabıksı da İslandiya'nı 73'e karşı 110 netici bilen mağlup kıldı. Bu galibi bilen o da 8 meydan yığılmayı rekor yarıkan Türkiye dünya longusu katınış hukukunu tüncü bulup kılığı keltirdi. Gazze'de İsrailiye'nin hücumları da 1990'lar geçeceği hayatına ayrıldı. Palestinlik bir terbiye emaldarının bildirişi, İsrailiye'nin Gazze'yi karatkın irki kırgınçlık kuruşu da hayatına ayrılgan Palestinlik tınlar keçilenin sani 1014 getkeldi. En ahirki kurban bulsa, tokunuştu Kazaklıqlılığa bağışlanan bir musabıqı teyarlı kılavatkan yaş bir futbolcu bolgan. Palestin Tantarbiye Akbara Federasyası'nın malumatı karğandı. Gazze'deki 56 Tantarbiye kulübünün 50'ten köpürekki veyran kılıngan. Trump, İran'a kaytırma zarabı bir iş bilen tehdit saldı ve rehberlerini uruş cinayeti bilen sotlaşka çakırdı. Amerika Prezidenti Trump, Yordaniye ve Arap Birleşme Halepeli'deki Amerika güçlerine kılıngan İran hücumlarına erbi cihatın kaytırma zarabı bir iş bilen tehdit saldı. Şunun bilen bir vaxta o, İran rehberlerinin 100 milyon artık namayışını öldürgeldeki dair davala sahibinin sotlanışı kereklikini oturup koydu. Şarkı Kudüs'teki Filistin mektepleri, İsrailiye'nin çekilmeleri ve okuş programmasını mecbur etmiş kılmışlarına narazılık bildirip okuş başlamadı. İşgaliyet asırdaki Şarkı Kudüs'te hususi Filistin mektepleri, İsrailiye'nin besimlerine narazılık bildirip okuşunu toktattı. İsrailiye, okuşlarının kirişini çekilmeşke teyarlıkla tamamlanmaydı. Yani bir taraftan İsrailiye 45 milyondan artık okuçuğa öz okuş programmasına mecbur etken atkan bulup, Palestin taraf bunu kimlikini yurtdışına kıratkan hocam dep karıdı. Bu ahval 1967 yılında bu yan tüncü katımı görülmekte. Nepal bilen Xitay çekirasıdaki kelkün aptısı Kazaklıqalla mıngdan eşip gitti. Mıngılgan kişinin izleriki yok. Nepal ve Tibet rayında yüzbegen kelkün aptısı da ülkeler sahne 1003'ü yattı. Nepal'da 987 kişi, Tibet'te 16 kişi hayatına ayrıldı. Yine 4462 kişi yukap ketti. Yukap ketkiler arasında 30 yakın devletin fuhralları var. Bu faciye Himalaya tağlarındaki muzluktan ölüp şişirdiğini kilip çıkan bulup, kişilik tevrinleş peyde akılgan. Trump, Venezuela'nın neft baylıqının Amerika kilişiminden burun işletilme geldikini gösterdi. Amerika Prezidenti Trump, Venezuela'nın neft tapısının Washington bilen Caracas otorisi tüzülgen yeni kilişimden ilgiri işletilmegen eyran kılarlık bir kımmet geldikini aytti. O, ovalı çanısı da muhbirlığa bergen bayanatı da bu Venezuela için mi intihani yakşı kilişim oldu. Çünkü dünyanın en küçülük ve en bay şirketleri Venezuela'a kirevatı da dedi. Rusya'nın Kiev ve atrapı kılgan hücumunda 4 kişi öldü. Rusya'nın Ukrayna'nın faydaqtı Kiev ve atrapı kılgan kem kölemlik başkırılgan bomba hem uçkusuz afrati hücumunda kemdegende 4 kişi öldü. Bir neçe kişi yaralandı. Kiev rayonluk armiya başkarımızının başkaya Timur Tikhashenko 10 milyar toqlış zorbeti Telegram sayıp

TRT Uyghurçinin hürmetli klasmenleri, Dumbak'ın tümcü uçuluşu bilen bir put gergi tekse, arkadan bir kol havağa götürüldü ve beden müzikinin ritmine kirip gitti. Türk dünyası da usul bozkır keçilerden toylağıca, bahar bayramlardan atlanın tuyak avazlarına sözülgen, hayatının içinden süzülüp bugün gitip gelgen. Anadolu'nun halay usulüden Azerbaycan'ın yallısı geçe, Türkistan'dan Kavkaz'la geçe, barlık coğrafya bu ortak mirasqa özünün rengini koşkan. Bazı yerde putla, bazı yerde kolla sözleydi. Ama hemisinden akısta okşaş tüyoba, okşaş ritimde cem buluş ve ötmüştün kegen herketini kelibüsü yetküzüş. Kını undaqsa dıktınla programımızda bolsun. Türk dünyasının usullarına karganımızda birbirinin yırak, coğrafyalarına karamayı güçlük ortaklıklarını körümüz. Usulun köpüncü vakitte şahsi bir görünüşünün bekrek cemiyetinin herkiti buluşu özgücü alaylık hesaplandı. Anadolu'nun alayı da, Azerbaycan'ın yallısı da ve Uttur Asya'nın okşamağın sama usulları da insanlığa kol tutuşup ya ki yekki ritimde cem buldu. Bunun bilen usul Mendim bekerek bizden amayan kılıdı. Kol hareketleri fakat bir hareketinin parçasılamaz. Hemkarlıkların ve evlatla otursuzluk reştinin müsmoludur. Halay, horun, zeybek, yallı ve Türkistan'ın tabiyettin, atladın hem de kündülük hayattın kegen usulleri okşumağın şekillerine gibi olsun mu? Hemisi okşaş medeniyet yıldızının uzuklanan coğrafyalarının öz tarihi ve yaşaş usulleri bilen şekillendirgen ortak bir mirası vekillik kılıdı. Türk dünyası da usulünün en güçlük menbelerden biri tabiyettir. Bozgur'un kendiliği tağlanın heybeti, kuşlarının uçuşu, atlarının çipişi ve şamalının hareketi usullarının beden tildi eksetken halıdır. Türkistan'ın bazı usulları da kuşlarının, atlarının ve tabiyetteki hareketlerinin taklit kılmalık görüldü. Bunu bilen insan özünü tabiyetten ayrımemez, onu bir parça süptedik padileydi. Bolup mu atının Türk medeniyetindeki çunkur orne usullağım eksetken bulup, Kazaklarının karı curgası da bolgun edek, bazı usullarda atının mangını ve çipişlerinin ritimi beden tilde kaydedin canlandı. Ayalla ve erlerinin usulları da bolsa, okşumağın coğrafyanın özgüç güzellik karışı aldın konuğa çıkıdı. Köpünçü vakitte küç ve cesurluk, nazikluk ve kader kımmet hareketlerine eksetidi. Özbek ve Uygur usullarda alkalla, barmakla ve bilekle asasen tilgi kegendek tüylüdü. Anadolu ve Kavkazya'nın bazı usullarda putla ve küçlük beden hareketleri aldın korunga çıkıdı. Özgür vatkan hareketlerinin arkası da olsa, ortak boğanı insanın tabiyet bilen öz duygularını yugurgan riştisidir. Özbekistan'ın lezgisi alkan, iğiz, yelke ve yüz hareketleri bilen insanın içki dünyasını bayan kılıdı. Usulunu asasen müzikinin köründüğün halde gaylandırdığı muhim bir adettir. Türkmenistan'daki köştep deyip olsa yelke ve alkanlarının ritimli hareketleri bilen cemiyetinin orta kayacını eksettirdi. Toy, bayram ve şatlıklığa yaşıntılıp insanlığını okşaş ritimde cem kıldı. Azerbaycan'ın yallısı kol tutuşup ve yanmayan hareket kıldığın cemiyeti bilen birlik ve hemkarlıkın güçlük bir simvoludur. Anadolu'nun alayı da olsa dumbak kanayı denkeş kılınıp, okşas sızıkta cem boğan insanlar her bir kadem bilen birbirine işin işini ve birlikte hareket kılışını ifadeleydi. Zeybekti bolsa alkanlarının içilişi, başının tik turuşu ve iğir kademle cesurluğunun, azatlıkının ve salamet turuşunun beden tiliga aylındı. Kazak ve Kırgız medeniyetlerde usul at, tabiat ve avcılık köçmen hayatının izlerini namayan kıldı. Beden kündülük hayatının ve bozgurunun hareketlerini sözsüz bir bayan aylandırdı. Atının çakallığı, tağının korkunçsuzluğu ve Türkistan'ın kendiliği usulünü ritimge kirip gitti. Uygur usulları da bolsa alkalla, bilekle ve barmakla aldın korunga çıkıdı.
ən kiçik hərəkətmə muzikinin nazik bir ifadəyə aylandırıdı. Şəhər mədəniyyətinin tarix boyu çıxırılğan mədəniyyət münasibətlərinin və biğan muzika mirasının izlərini yaşıntıdığan bu usullar türk dünyasının oxşumağan coğrafiyalərdə tərəqqi qılğan, amma ortaq bir mədəniyyət ruhunu yaşınatqan, biitqan usul mirasını utturğa qoydu. Barlıq bu örneklərə qarğınımız da türk dünyası da usulun ortaq nöqtələrinin faqat hərəkətlərlə əməsliyini görürüz. Usulun ortaq nöqtəsi insanı cəmiyyətə bağlışıdır. Toylarda kelin və yigitin ətrafında ayındığan oyunlarda xoşallıq bolsa, bahar bayramlarında qaytadan tuğuluş əksəktirildi. Cançı görünüşlərdə cəsurluq, təbiətni təqlid qıldığan hərəkətlərdə insanın təbiət bilən qurğan rişdisi namayan buludu. Samalada həmkarlıq əksitidu, yəni usul hayatının özünü hərəkət arqılıq bayan qıladu. Türk dünyasında usul ötmüşünü bir muzeydi qoğdaşının ornığa onun qaytadan yaşıntışdır. Bir kiçik bala çoğladın ügengen bir qançı qədəmini təkrarlığanda pəqət usul ügünüplü qanmay, ailesinin və xalqının mədəniyyət mirasını ügengen buludu. Yaş bilən moysbit oxşaş ritimli samağı çüşkəndə əvlatla otturist körünməz bir kövrü qorludu. Çünki usulunun tili qonurumaydı, sözlə və çigirala üzgərsimu, Dumbaqın əvazı bilən putla qaydının ritmini tapıdı. İnsanlar oxşa şərkət içi də ötmüş bilən kəlgüsünü birləşdirdi. Anadolu'nun öylərdən Kavkaz dağlarıqçə, Özbək usulçısının barmaq uçlardın, Türk məllərinin cəm hərkətlərgəçə, Qazaq bozqırının ritmidin, Türkistanın köylərgəçə, usullarının isimleri və şəkilləri özgərsümü namayan qıqan ortaq ruhi yaşınaşın davamlaşdırıdı. TRT Uyğurçunun hürmetli ixlas məlləri, bugün Yıldızladın yanırgan sadanağının proqramımızda Türk dünyasının usulları haqqı toxtaldıq. Bozqırdın tağlağıçə, toyladın bayramlağıçə, atlanın ritmidin insanının yürək soğuşuqçı olan bu çoğun mədiniyyət müsabisi də gördük ki, usul pəqət bir hərəkətlə əməz. Usul bir kimlikdir, əmkarlıqdır, xoşallıqdır, madəm ki, qarşı qayt edin dəst olmaqdır və bəlkim həmmidin mühimi insanın öz hikayesini unutup qanmaslıq üçün taşlıqan qədimidir. Proqramımızın kinki qısmı da Türk dünyasının başqa bir bulanı da, başqa bir əvazının, başqa bir rəngının və başqa bir mədəniyyət mirasının izini qoqlayımız. Qayt görüşkücə aman boğaysıla, xayr xoş. Yıldızladın yanırgan sada.

TRT Uyghurçinin hürmetlik klasmelleri, Türk dünyasının münevverleri namlık programımızın bugünkü bölümünde Roma Ligi ruhu takıgan Gazi Evliya, Kızıldeli Seyyid Ali Sultan Hakkı doktulumuz. Kinandıkta halkaralık münasebetle mütkatsisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu aktik analizga kulak sağaysla. Kurasan diyardın yolga çıkan Kızıldeli Seyyid Ali Sultan Anadolu'nun menüvitini Romali tupraklarına yetküzgen özgücü bir Türk mütsevip idi. O Hacı Bektaş Veli'nin dergahıydı hizmet kıygan aşkansıda aşpezlikte pişkan bir derviş idi. Rivayet ki Karaganda bir günü hünkar Hacı Bektaş kazalla kaynamağan dikilip kağan. Seyyid Ali Sultan ikkilenmeyle putunu otkusilip tamakını pişuğan. Bu karametke heyran kalan Hacı Bektaş Veli onunla bir tahtta iki kişir oldurmaydı deyip rümele gibi iş vaxtının kagellikini itkan. Şunda kılıp o Hacı Bektaş'ın icazeti ve immeti bilen yeniden fethi kılınan zımıllar

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la

adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdı kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Türkiye Ovazı Radyosu her vakit takışa yanınızda.
1: Татарстан хабарлары.

olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.